0: jalani. Segment bajeta la gatalanta otukubira watu laga kutalanta mweri weekend walaga kwa bantu nti weekend isobolo jibanumikiza wabati ala weekend mode ya kabi. Hello.
1: Hello.
0: Aha, ono nani mkwa?
1: Olio cha sebo.
0: Ndiyo, olio cha nyabo.
1: Ndiyo, sebo.
0: Nani ono kende zaku radio?
1: Nde shedi ya.
0: Ati kende zaku radio, tuliku ulira ifu?
1: Ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo,